Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden ilerliyor.

Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 6 Ağustos 2026 Perşembe bugün. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Kral Pop Radyo aynı zamanda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu biliyorsunuz. Oldukça geniş bir kalabalıkla güne giriş yapıyoruz her sabah. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlatayım, sonra bir sürprizim olacak. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşmak isterseniz Öykü Güler Sönmez yazmanız yeterli. Sürpriz şu: Kral Pop etkinlik otobüsü bugün Kayseri'de olacak ve bugünün şifresini hemen söyleyeceğim. Erciyes'ta bugünün şifresi. Otobüse ilk gelen şanslı Kral Pop dinleyicisi de sürpriz markalardan 5.000 ve 10.000 lira değerindeki hediye çeklerinden birinin sahibi olacak. Şimdiden tüm Kayseri dinleyicilerimize iyi şanslar diliyorum.

0: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Setur Yaz Show.
9: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

8. sınıf öğrenci ve velileri için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Dün LGS tercih sonuçları erişime açıldı. Boş kalan kontenjanlar mebgov.tr adresinden ilan edildi ve adaylar sonuç mebgov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası, okul numarası ve doğum tarihini girdikten sonra sorgulama işlemini yapabiliyor. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları 7 Ağustos'a kadar, tercih sonuçları da 10 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci tercih başvuruları 10-12 Ağustos arasında alınacak ve 14 Ağustos'ta duyurulacak. Tüm öğrencilere kolaylıklar diliyorum. Hakkınızda hayırlısı olsun. Sizin için en iyisi neyse o olsun. Kalbinizden geçen olmuyorsa bilin ki en iyisi o değildir. Unutmayın. Kalp

herkes son Örümcek Adam filmini izledi diye tahmin ediyorum. Tom Holland ve Zendaya'yı bayılarak izlediğimiz film dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de vizyona hızlı girdi. Gösterimdeki ilk 3 gününde 725.411 izleyici tarafından izlenmiş ve son 4,5 yılın en iyi açılışına imza attı. 3 haftadır vizyonda olan Odyssey filmi de 129.337 seyirciye ulaştı. İkinci sırada, öyle düşünün. Tom Cruise'un Digger filmine de geri sayım başladı. Ay, okulların açılmasına da geri sayım başladı bu arada Yirgen. Daha doğrusu geri sayım demişken aklıma geldi hayırlısıyla. Tom Cruise ve Inarritu'yu bir araya getiren filmde Cruise makyaj ve protezlerle tanınmayacak halde, fragmanı görmüşsünüzdür. Ve dünyayı felakete sürükleyen bir petrol milyarderini canlandırıyor. Film 2 Ekim'de vizyonda olacak. Yani film vizyona girdiğinde okullar açılmış olacak. Hatta sınavlar bile başlıyor olacak. Düşünmesi bile şahane. Ya, tatili kısalsın, çok uzun.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Vakıf Bank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde.

0: Kart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
3: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
4: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
5: Bebişim gibi.

En son ne zaman su içtiniz? Uzmanlar sessiz susuzluğa dikkat çekiyor. Bugün de hava sıcaklıkları yurt genelinde yine 30 derecenin üzerinde seyredecek ama uzmanların bu yaz özellikle dikkat çektiği konu fark edilmeyen susuzluk. Yani sessiz dehidrasyon. Çünkü susadığımızı hissettiğimiz anda vücudumuz aslında bir miktar sıvı kaybetmiş oluyor. Özellikle klimalı ofiste çalışanlar veya uzun süre araç kullananlar terlemediklerini düşündükleri için daha az su tüketebiliyorlar. Uzmanlar da gün boyunca düzenli aralıklarla su içmeyi, sadece kahve ya da çayla sıvı ihtiyacını karşılamamayı öneriyor. Yazın enerjik kalmanın en kolay yollarından biri susamayı beklemeden su içmek. Yani çok halsizim, başım ağrıyor dediğiniz zamanlarda bilin ki vücudunuz susuz kalmış, unutmayın. Bence hemen şimdi kalkın termosunuza, bardağınıza su koyun, için ne dersiniz?

0: Pop Haber.
1: Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 6 Ağustos Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. AK Parti sözcüsü Çelik, çerçeve yasa teklifinin meclise sunulmasını tarihi bir adım olarak niteledi. Terörün ortadan kalkmasıyla Türkiye'de yeni bir iklimin doğacağını söyledi. Aile Bakanı Göktaş ise teklifin şehit yakını ve gazilerin hassasiyetlerinin dikkate alınarak hazırlandığını ifade etti. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel çerçeve yasanın hazırlanma aşamasını eleştirirken, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu ise mücadelemiz yeni başlıyor, genel kurulda her maddeye neden itiraz ettiğimizi tek tek anlatacağız dedi. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında 12 şüpheli gözaltına alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında ise Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltında. İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde görevden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş'ın yerine başkan vekili seçimi yapıldı. Seçimi 4. turun ardından CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya kazandı. Cumhur İttifakı sonuca itiraz edecek. CHP'de daha önce il başkanları görevden alınan 8 ile yeni atama yapıldı. Ardahan, Çankırı, Erzincan, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kilis ve Kocaeli'ne yeni il başkanları getirildi. Gülistan Doku soruşturmasında barajda not ve makas bulan iki dalgıç delil karartma suçlamasıyla tutuklandı. Kağıt parçalarında Gülistan Doku adına düzenlenmiş barkodlu doktor reçetesiyle üzerinde okunabildiği kadarıyla psikolojikmen bize baskı yaratıldığı ifadesi yer aldığı bildirildi. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklıklarda bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 32, Ankara az bulutlu 34, İzmir açık 36, Bursa parçalı bulutlu 35, Antalya parçalı bulutlu 33 derece. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün Kayseri'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Kral Pop.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefine emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor. Üçüncü eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0'la geçen Sarı Lacivertliler Avusturya'daki rövanş öncesi avantajı eline geçirdi. Beşiktaş Avrupa Ligi yolunda avantaj peşinde. Siyah beyazlılar üçüncü ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralove'ye saat 20'de konuk olacak. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah şehirde coşkuyla karşılandı. Salah için bugün saat 19.30'da Papara Park'ta taraftara açık imza töreni düzenlenecek. Mısırlı Yıldız 10 numaralı formayı terletecek. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hala kuru ve çok sert gölgede hissedilen sıcaklık 37-38 seviyelerinde. Ege kesiminde de sert rüzgar var. Sıcaklık Manisa Denizli'ye kadar 38-39 derecelerde seyrediyor. Bugünlerde nem oranındaki artış nedeniyle hava çok daha bunaltıcı olacak. Akdeniz'de Adana'da sıcaklık 35 derecelerde ancak %60'lara ulaşan nem nedeniyle 43 derece hissediliyor. Sahiller çok nemli. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Temat yolu Sapanca Kavşağı Adapazarı Kavşağı arasında derz onarım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması var. Trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ile 12. kilometrelerinde üst depo onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikamete trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Gelelim Kral Pop Etkinlik Otobüsü'ne. Otobüsümüz bugün Kayseri'de biliyorsunuz ve az sonra açıklayacağım lokasyona, otobüsün bulunduğu yere ilk gelen Kral Pop dinleyicisi de her gün olduğu gibi sürpriz markalardan 5.000 ve 10.000 lira değerindeki hediye çeklerinden birinin sahibi olacak. Önce şifreyi hatırlatmak istiyorum, yayının başında da söylemiştim. Bugünkü şifremiz Kayseri'deki dinleyicilerimiz için Erciyes Dağı ve otobüsümüz şu anda Kayseri Devlet Hastanesi'nin önünde. Tekrar ediyorum. Kral Pop Etkinlik Otobüsü şu anda Kayseri Devlet Hastanesi önünde. Şifremiz Erciyes Dağı ve ilk gelecek olan Kral Pop dinleyicisini bekliyoruz. Herkese bol şans.

0: Sönmez'de sabah kuşağı devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
3: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin.

0: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de sabah kuşağı devam ediyor.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Kendiniz için yapabileceğiniz en güzel şeylerden biri kültür sanat etkinliklerini takip etmek. Özellikle yazın açık havada düzenlenen etkinliklerden sonra kendinizi yenilenmiş hissettiğinizi itiraf edin bence. Bu ay Kültür Yolu Festivali'nin Nevşehir Ayağı ile birlikte Kapadokya konserden dijital sanat sergilerine kadar yüzlerce etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki Yoko Ono sergisini listenin başına koyun. Eğer hala gitmediyseniz tabii, ben açıldığı hafta koşa koşa gittim. Yoko Ono'nun Türkiye'deki en kapsamlı sergilerinden biri olan In Sound and In Structure, yalnızca eserlerin sergilendiği bir retrospektif değil, ziyaretçiyi de üretimin, serginin bir parçası haline getiriyor. İnteraktif bir deneyim sunuyor yani. Ve Bodrum'daki Gümüşlük Uluslararası Klasik Müzik Festivali, Ağustos ayı boyunca dünyanın farklı ülkelerinden sanatçıları ağırlayacak. Tatildeyken de sanatın peşine düşün bence.

Manifest dünyada en çok dinlenen 4. kız grubu oldu. Gördünüz mü? Günlük global stream verilerine göre Manifest kızlarımızın 4. sırada yer aldığı listenin 1 numarasında Cat's Eye var. Blackpink ise Manifest'ten sonra 5. sırada yer alıyor. Gururdur bu bence. Bir de erkek grubumuz oldu biliyorsunuz. Türkiye müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan yeni erkek müzik grubu Crash, müzik dünyasının yeni erkek grubunu kurmak için düzenlenen bir yarışmanın ardından oluşturuldu. Yarışmacılar 4 ay boyunca adeta profesyonel bir idol kampına alınmış. Bu süreçte sadece şarkı söylemek değil, dans, sahne hakimiyeti, kamera önü performansı, takım uyumu ve disiplin gibi birçok farklı konuda yoğun eğitimlerden geçtiler. Vokal koçları, koreograflar ve sahne eğitimleri eşliğinde hazırlanan yarışmacılar her hafta performanslarıyla jüri ve izleyicilerin karşısına çıktı ve finale kalmayı başaran 15 kişi arasından seçilen 7 yarışmacıyla da Crash grubu oluşturuldu. Güney Kore'deki idol eğitim modelinden ilham alınarak hazırlandı. Fark etmişsinizdir, artık bir erkek grubumuz var, yani yollar açık olsun.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de sabah kuşağı devam edecek.
3: Bir önde eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: Öyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Çay makinesi deyince vatan.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Solo yüzey temizlik kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
5: Getir. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Tüm paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
3: Enfes'in sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: Kayseri'deydi biliyorsunuz. Şifremiz de Erciyes'taydı. Ve otobüse ilk gelerek sürpriz markalardan, hediye çeklerinden birinin sahibi olan Kral Pop dinleyicimizin de kim olduğu belli. Sevgili Mehmet Deniz.
1: İsmim Mehmet Deniz. Kral Pop dinleyicisiyim. Otobüsü görür görmez geldim. Hediyemi aldım. Tüm Kral Pop dinleyicilerine selam olsun.
0: Tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz Mehmet Deniz'e. Güle güle harcayın hediye çekinizi. Bu arada Kral Pop etkinlik otobüsü Mert'in yayınında da Kayseri'de olacak. Mert de yayında bir şanslı Kral Pop dinleyicisine yine sürpriz markalardan hediye çeki takdim edecek. Aklınızda olsun. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Ben Öykü Güler Sönmez. Yavaş yavaş müsaade isteyeceğim. Gitmeden bir hatırlatma. Lütfen gün içinde susamadığınız zaman bile su içmeye çalışın. Yine sıcak bir gün bizi bekliyor. Sosyal medya hesaplarımızı da hatırlatayım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Gidiyorum ben. Harika bir perşembe olsun. Yarın sabah cuma sabahı görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: basın turu. Günaydın, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 6 Ağustos Perşembe. Haber siteleri ve gazetelerden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Turumuzun ilk durağı bugün Hürriyet gazetesinde manşet Türkiye başaracak. Yaklaşık 2 yıldır devam eden terörsüz Türkiye sürecinin en önemli adımı olan ve PKK'nın tasfiyesini sağlayacak milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi dün geniş bir uzlaşmayla meclis başkanlığına sunuldu. Süreçte önemli bir dönemeç olan teklifin ilk imza sahipleri Meclis Başkanı Kurtulmuş'la MHP lideri Devlet Bahçeli'ydi. Cumhur İttifakı'ndan milletvekillerinin tamamıyla DEM Parti, CHP, Yeni Yol Partisi, Hüdapar ve Bağımsızlardan 360 milletvekili teklife imza attı. Teklif yarın komisyonda görüşülecek, ardından genel kurula gelecek düzenleme meclis tatile girmeden yasalaşacak. NTV Haber portalının manşetinde de terörsüz Türkiye süreci var. Bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek. MGK meclise sunulan çerçeve yasanın kabul edilmesiyle örgütün silah bırakması tespit ve teyit makamı olarak çalışacak. Saat 15.30'da başlayacak kurul toplantısında bu süreçte görev alan diğer kurumlarla eş güdüm ve koordinasyon ele alınacak. Toplantının ardından yapılacak yazılı açıklamada terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelere yer verilmesi bekleniyor. Habertürk'e bakalım. Maalesef çocuk yaşta suçlulara ilişkin yeni bir haber var. İzmir'in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında kız meselesinden çıkan bir tartışmada 15 yaşındaki bir çocuk kalbinden bıçaklandı. Kalbi duran Mehmet de hastanede tekrar hayata döndürüldü. Olayda 4 kişi gözaltına alındı. Anadolu Ajansı'ndaysa sınır ötesinden bir manşet var. Orta Doğu'ya uzanıyoruz. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşma yapmayı tercih ettiğini ancak diplomasinin başarısız olması halinde güç kullanımının hala bir seçenek olduğunu söyledi. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini kaydeden Trump, "Onlarla anlaşma yapmayı tercih ederim çünkü insanları öldürmek istemiyorum" ifadelerini kullandı. TRT Haber'de ise dikkat çeken manşet bir piyango biletinden. Kazandığı 1 milyon euro tutarındaki biletini yanlışlıkla çöpe atan bir piyango talihlisi temizlik görevlilerinin kayıp kağıdı bulmasının ardından İtalya'nın en şanslı insanı ilan edildi. Kimliği açıklanmayan talihli, Güney İtalya'daki Bitonto kentindeki bir dükkanda numaraları kontrol ettirdikten ve ödemenin yapılamayacağı bilgisini aldıktan sonra biletini çöpe attığını aktardı. Basın turunda gazetelere geri dönüyoruz. Sabah'ta spordan iki manşet var. Trabzon, Salah'la dünyayı salladı. Muhammed Salah'ın transferi büyük ses getirdi. Dünya basını Trabzonspor'un başarısını manşetlere taşıdı. Kulüpte kombine rekoru kırıldı. Taraftarlar mağazalara akın etti. Hemen sağ satırdaysa manşette sarı lacivert var. Yıldızlarla fişi çekti. Kanarya Kadıköy'de Sturmgraz karşısında rövanş için avantajlı bir skor elde etti. Talişka'nın erken golü rakibi sarstı. Greenwood'un mükemmel golüyle de fark ikiye çıktı. Skriniar son derece diriydi. En büyük kazançsa Kerem'in müthiş performansıydı denilmiş haberin ayrıntısında. Sözcü gazetesinde ise alt satırda Üsküdar'ı seçerken beynimiz yandı yazıyor. Yargı eliyle muhalefetin parçalanması bu garabeti doğurdu. Butlancı CHP'liler AK Parti adayına oy verdi. Seçimi CHP'nin adayı kazandı. Zaferi yeni parti kutladı. Cumhuriyet Halk Partili Üsküdar Belediyesi'nde Sinem Dedetaş'ın tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından dün başkan vekili seçimi yapıldı. 6 CHP'li belediye meclis üyesi AK Parti adayına oy verdi. Oylama 4. tura kaldı. CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya 22 geçerli oyla başkan vekili seçildi. Cumhur İttifakı'nın karara itiraz edeceği öğrenildi.
1: Basın turu.
0: Yiğit Akü yol durumunu sunar. Temato yolu Sapanca Kavşağı, Adapazarı Kavşağı arasında derz onarım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması var. Trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst depo onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikamete trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumu

0: Esen'in sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
3: Migros Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibi.

0: İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz On mağazaları ve online'da.
1: İngiliz On farkı var.
2: Fiyat garaj şopa ekspertiz.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
2: Pilot garaj şoför ekspertiz.
5: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Bahçıvan Taze Kaşar peynirinin kilosu 299 lira 95 kuruşa, Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hala kuru ve çok sert gölgede hissedilen sıcaklık 37-38 seviyelerinde. Ege kesiminde de sert rüzgar var. Sıcaklık Manisa Denizli'ye kadar 38-39 derecelerde seyrediyor. Bugünlerde nem oranındaki artış nedeniyle hava çok daha bunaltıcı olacak. Akdeniz'de, Adana'da sıcaklık 35 derecelerde ancak %60'lara ulaşan nem nedeniyle 43 derece hissediliyor. Sahiller çok nemli. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz.
2: RS Auto Ekspertiz risk haritasını sundu.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Solo Yüzey Temizlik Kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
3: Getir, bir mutluluk getir.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil Budur hissi.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
9: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
10: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
11: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
13: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

0: yarışıyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: İsmim Nizamettin Safa. Aracımda Kral Pop Radyo'yu dinliyordum. Şifreyi ilk gelen ben oldum ve söyleyen ben oldum. Hediyemi aldım. Teşekkür ederim. Sıradaki şarkıyı eşim Hesna'ya armağan ediyor.
2: Merhabalar, ben Hasan. Aracımda seyir halindeyken Kral Pop'u dinliyordum. Anonsu duydum. Dülük Pop Parkı önüne geldim. Hediyemi aldım. Kral Pop'a teşekkürler ediyorum.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Mercedes.
1: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefine emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor. Üçüncü eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0'la geçen Sarı Lacivertliler, Avusturya'daki rövanş öncesi avantajı eline geçirdi. Beşiktaş Avrupa Ligi yolunda avantaj peşinde. Siyah beyazlar, üçüncü ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralove'ye saat 20'de konuk olacak. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah şehirde coşkuyla karşılandı. Salah için bugün saat 19.30'da Papara Park'ta taraftara açık imza töreni düzenlenecek. Mısırlı Yıldız 10 numaralı formayı terletecek. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hala kuru ve çok sert gölgede hissedilen sıcaklık 37-38 seviyelerinde. Ege kesiminde de sert rüzgar var. Sıcaklık Manisa Denizli'ye kadar 38-39 derecelerde seyrediyor. Bugünlerde nem oranındaki artış nedeniyle hava çok daha bunaltıcı olacak. Akdeniz'de Adana'da sıcaklık 35 derecelerde ancak %60'lara ulaşan nem nedeniyle 43 derece hissediliyor. Sahiller çok nemli. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Temato yolu Sapanca Kavşağı, Adapazarı Kavşağı arasında derz onarım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması var. Trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: ETS'nin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Bayilerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum. Bebişim.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV TÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.
4: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 6 Ağustos Perşembe, günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Terörsüz Türkiye sürecinde yasa teklifinin meclise sunulması siyaset cephesinde kritik bir eşiğin aşılması olarak yorumlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yasa teklifinin milli birliği güçlendireceğini söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş ilk imzayı attığı yasa teklifinin güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacağını aktardı. MHP lideri Bahçeli ise atılan imzalarla bin yıllık kardeşliğin bir kez daha tescillendiğini belirtti. Öcalan'a umut hakkı çağrısını da yineledi. Muhalefet kanadındansa eleştiriler var. Yeni Parti Genel Başkanı Özel, yasanın hazırlanma aşamasını eleştirdi, teklif metninin son dakika verildiğini söyledi. İyi Parti lideri Dervişoğlu ise, mücadelemiz yeni başlıyor, genel kurulda her maddeye neden itiraz ettiğimizi tek tek anlatacağız ifadelerini kullandı. Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15.30'da toplanacak. Toplantının ana gündemi terörsüz Türkiye süreci olacak. Öncesinde saat 14'te Cumhurbaşkanı Beştepe'de MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul edecek. 15 Temmuz darbe girişiminden 10 yıl sonra yakalanan suikast timinin son üyesi FETÖ teröristi Burkay Karatepe tutuklandı. Karatepe ifadesinde etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında İstanbul merkezi 4 ilde 12 şüpheli gözaltına alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamındaysa Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı. Petroldeki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarına da indirim geliyor. Yarından geçerli olmak üzere benzin grubunda 4 lira 35 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün Kayseri'de. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefine emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor. Üçüncü eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0'la geçen Sarı Lacivertliler, Avusturya'daki rövanş öncesi avantajı eline geçirdi. Beşiktaş Avrupa Ligi yolunda avantaj peşinde. Siyah beyazlılar, üçüncü ön eleme turu ilk maçında Hradec Kralove'ye saat 20'de konuk olacak. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah şehirde coşkuyla karşılandı. Salah için bugün saat 19.30'da Papara Park'ta taraftara açık imza töreni düzenlenecek. Mısırlı Yıldız 10 numaralı formayı terletecek. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda beraberiz. Kral Otobüsü Türkiye turuna devam ediyor ve bugünkü konumumuz Kayseri. Bugünkü şehrimiz Kayseri. Kayseri'de dinleyicilerimize bir şifre vereceğim şimdi. Ve şifreyle beraber Kral Pop Radyo Kayseri'deki konum bilgisini paylaşacağız. Ardından konuma yakın olan Kayserili dinleyicilerimizi davet edeceğiz. Buyurun gelin, birbirinden değerli markalardan 5000 lirayla 10.000 lira arasında değişen hediye çeklerinden biri sizin olsun diye. Şifremiz mantı. Kral Pop Radyo Kayseri mantı şifresiyle konum bilgisini de aktaralım. Kral Otobüsü şu anda Kayseri Garı önünde. Eğer yakınsanız bu adrese, hadi buyurun gelin, ilk gelen dinleyicimiz hediye çekinin sahibi olsun. Ve yayınımıza da konuk olsun. Bu da güzel bir anı.

0: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'ta hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr'de Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Bir araba dolu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
4: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
5: Reklam. Kral Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

Siz bunu mu yapıyorsunuz yoksa? Stanford Üniversitesi'nin 4 deneyden oluşan bir araştırması var. Bakın bu konuyla alakalı hiç fikri olmayanlara yaratıcı bir fikrin nasıl üretileceğine dair bir farkındalık olur. Fikir üretimi en çok yürürken geliyor diye bir sonuç çıkmış ve bir oranı da var. Fikir üretimi yürürken ortalama %60 artış gösteriyor deniliyor. Üstelik yürüyüşün parkta ya da koşu bandında yapılması da sonucu değiştirmiyor. Yeni fikir üretemiyorum diye bir endişeniz varsa belki de biraz daha spora ya da yürüyüşe ağırlık vermeniz gerekiyor olabilir. Yürümek yaratıcılığı destekliyor belli ki ama tek bir doğru cevaba ulaşması gereken yoğun odak işlerinde aynı faydayı sağlamadığını da söyleyelim. Yani hesap yapacaksanız oturun, yeni bir fikir arıyorsanız biraz yürüyün diyor işin uzmanları. Bu da günün farkındalığı olsun.

Hayatımızdan çıkaramadığımız ne çok şey var değil mi? Bunların başındaysa kredi kartlarımız var. Nasıl çıkaracaksın yani? Çıkarsan zaten bir daha hayatını almayacaksın ve o kadar kolay değil. Ekonomi artık neredeyse onunla dönmeye başladı kişisel ekonomilerimiz. Peki karttan çıkan para neden sessiz sedasız çıkıyor? Bizim çok fazla ilgimizi çekmiyor. Temassız ödeme hayatımıza girdikten sonra bir şeyler değişti. Para sanki hesabımızdan gitmiyor gibi değil mi? Görünmez bir kapıdan usulca çıkıp gidiyor. Bakın 4 yılı aşkın değil, 40 yılı aşkın bir araştırmayı bir araya getiren bir analiz çıktı karşıma. Çok da hoşuma gitti. Paylaşmak istedim. 71 çalışmada 17 ülke, 11 binden fazla katılımcının verileri değerlendirildi burada. Sonuç ne biliyor musunuz? Nakit kullanmadığımızda ortalama olarak biraz daha fazla harcıyoruz. Yani al şunu karttan çek, hadi temassız geç dediğimizde daha fazla harcıyoruz. Etki özellikle statü gösteren ürünlerde daha da güçleniyor deniliyor. Yani ay sonunda ekstreye bakıp bunları kim aldı kardeşim diye soruyorsanız fail tamamen siz olmayabilirsiniz. Ne yani, başkası mı kullandı? Hayır. Ödeme biçimi işin içinde. Yani ödeme biçiminden kaynaklanıyor. Yani sorun ödeme biçimi diyebiliriz. Kart kötü değil elbette. Fakat görünmez ödeme dediğimiz, dokunmadan temassız ödeme dediğimiz şeyler görünür bir bütçe istiyor. Para sessiz sedasız hesaptan çıkınca insanın kulağı, gözü biraz geç görüyor, geç duyuyor.

0: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central

Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit.

0: Akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta beraberiz ve dinleyicilerimiz Kral Otobüsü'nü merak ediyor. Hangi şehirdeyiz bugün? Kayseri'de. Güzel Kayseri, Kral Pop Radyo Kayseri'de. Dakikalar önce dinleyicilerimize bir şifre paylaştım ve bu şifreyle beraber Kral Otobüsü'nün konumunu aktardık. Eğer Kral Otobüsü'nün konumuna yakınsanız buyurun gelin ve hediye çekinin sahibi olun demiştik. Kral Otobüsü biz bu anonsumuzu paylaştığımızda Kayseri Garı'ndaydı. Mantı şifresiyle otobüse ilk gelen dinleyicimize bırakalım şimdi sözü.
1: İsmim Samet Şeherli, Kayseri'de yaşıyorum. Kral Pop'u dinledim. Radyoda verilen bilgiye göre otobüsünüzü buldum ve hediye çekimi aldım. Teşekkür ederim Kral ekibine. Kayseri'ye selamlar.
0: Selam sevgi bizden. Benim için ayrıca önemli bir yeri vardır Kayseri'nin. Benim fakültemde okuduğum okulda Kayseri Erciyes Üniversitesi. O yüzden severim, çok mesaim geçti orada. Hala daha zaman zaman akademik çalışmalar için Kayseri'ye yolum düşer. Sevgi selamlarımı iletiyorum ben de. Gün içerisinde hediye çeklerimiz devam edecek. Kral Pop Radyo Kayseri, kulağınız bizde olsun. Yayınlarımızı takip edin. Belki de ilerleyen dakikalarda bu kez kazanan siz olursunuz.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hala kuru ve çok sert gölgede hissedilen sıcaklık 37-38 seviyelerinde. Ege kesiminde de sert rüzgar var. Sıcaklık Manisa Denizli'ye kadar 38-39 derecelerde seyrediyor. Bugünlerde nem oranındaki artış nedeniyle hava çok daha bunaltıcı olacak. Akdeniz'de Adana'da sıcaklık 35 derecelerde ancak %60'lara ulaşan nem nedeniyle 43 derece hissediliyor. Sahiller çok nemli. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

sen varsın. Hayatınızdan çıkarmak istediğiniz bir şey var mı yakın zamanda? Mesela telefonları hayatımızdan çıkarsak. Gerçekçi değil bunlar. Bazen böyle yorumlar görüyorum. Telefonları çıkaralım hayatımızdan, sosyal medyayı çıkaralım. Ya, gerçekçi değil bunlar. Fakat telefonun içindeki internetle aramıza küçük bir sınır koyabiliriz. Bu daha gerçekçi ve etkili. 2025'te geçen sene yayımlanan kontrollü bir araştırma var. 467 kişinin telefonundaki mobil internet 2 hafta engellendi ve bu engelleme karşısında bakın çıkan sonuçlara. Arama ve mesajlaşma devam ediyor. Bilgisayardan internete erişim sürdü ve katılımcıların %91'i dikkat, ruhsal durum ve yaşam memnuniyeti ölçümlerinde ilerleme gösterdi deniliyor. Bunlar büyük sonuçlar. Fakat bu araştırma maksimum 2 hafta sürmüş. 2 haftanın ötesinde maalesef sürdürülemedi. Çünkü insanlar bu iradeyi gösteremedi. Katılımcılar bu iradeyi gösteremedi deniliyor. Nedir irade? Yani telefonuma geri ver kardeşim, istemiyorum ben telefonsuz yaşamak, sosyal medyasız yaşamak istemiyorum demiş. Yani bu sorun irade nutkuyla çözülemeyecek belli ki. Kullanıcı böyle yaşamaktan mutluysa kim ne diyebilir ki?

0: Türkiye'nin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pilicin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli, bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.

Bugün öğle saatlerinde kendine güzel bir yemek ısmarlayanlar var mı? Kimimiz evde, kimi ofiste, kimi arabada bir şeyler atıştırıyoruz. Dünya Mutluluk Raporu'nda da bundan bahsedilmiş. 150 binden fazla insan ve 142 ülkeyi kapsayan bir veri var. Dev bir araştırma. Başkalarıyla daha fazla yemek yiyen insanların yüksek yaşam memnuniyeti ve daha fazla olumlu duygu bildirdiğini gösteriyor bu sonuç araştırma. Bunun doğrudan sebep sonuç olduğunu söyleyemeyiz tabii. Fakat sofranın gücü, birleştirici gücü yani, sosyal gösterge olarak ortaya çıkıyor. Demek ki yemek karın doyururken ilişkiyi de besliyor diyebilir miyiz? Bugün belki öğle yemeğinizi yalnız yediniz ama akşam yemeği için masanızda biri varsa telefonu ters çevirin. Sadece yemeğinize ve karşınızdakine odaklanın ve böylelikle sıradan bir sohbet bile günün en iyi sohbetine dönüşsün.

Ağustos sıcağıyla nasıl aranız? Sıcak dönemlerde genellikle uykusuzluk sorunları çıkabilir. Sabahleyin huysuz mu başladınız yoksa güne? Bu sabah güne başlarken uyudum ama dinlenemedim diye kalktıysanız yalnız değilsiniz. Climate Central'ın bir araştırması var. Gece sıcaklıklarının dünya genelinde kişi başına yılda yaklaşık 56 saatlik uyku kaybıyla ilişkili olduğunu hesapladılar. Yani ben sıcaktan uyuyamıyorum diyorsanız dünyada yalnız değilsiniz. Birçok insan bunu yaşıyor. Yıl boyunca 56 saatlik uyku kaybı yaşıyormuşuz meğerse sıcak havadan dolayı. Çünkü uykuya geçerken bedenin sıcaklığını düşürmesi gerekiyor. Sıcak gecelerde düşmeyen sıcaklık işi daha da zorlaştırıyor. Dolayısıyla bazen sabahki sabırsızlığımızın, huysuzluğumuzun sebebi karakter özelliği değil, geceden kalan sıcaklık borcu. Ağustos gecelerini hafife almayın derim. İyi bir gün çoğu zaman serin ve sakin bir gecede başlıyor. Ama şehrin bunaltıcı sıcağında bunu yakalamak çok kolay değil.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor.

0: Semih Cenk, Hande Yener, Dedublüman ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

Şu an bizleri dinleyen, takip eden dinleyicilerimizin neredeyse tamamı şehirlerde yaşıyor. Şehir yaşamı çok kolay değil tabii. Ambulans sirenleri, insan kalabalığı, otomobil kornaları eşliğinde de günü geçiriyor olabilirsiniz. Geçen ay Temmuz 2026'da hazırlanan bir rapordan bahsedeyim. Şehirlerimizdeki yaşama dair. Ağaçlık alanlarla kuş seslerinin birleştiği ortamlarda stresin en düşük, olumlu duyguların en yüksek seviyede olduğu aktarılıyor. Gri alanlardaysa, ne demek gri alan? İşte trafik sesinin en yoğun olduğu şehrin merkez alanlarındaysa listenin sonunda kalındığına dair bir veri paylaşılmış. Ne demek liste sonu? Yani stresin yüksek, olumsuz duyguların had safhada olduğu yerler. Tabii bugün yolumuz bir ağacın altından geçerse, kulaklığınız varsa çıkarın, arabanın camları kapalıysa klimacıkla bir indirin. O ağaçlık alandaki bir kuş cıvıltılarına, seslere bir dinleyin. Belki şehrin gürültüsünün altında hala çalışan küçük bir kuş korosu vardır. Yakalarsınız. Aksi halde şehrin üzerimizde bıraktığı baskıdan kurtulmak çok zor. Güzel bir gün diliyorum sizlere. Kral Pop'ta beraberdik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek dileğiyle.

0: spor haberlerini sunar.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi hedefine emin adımlarla ilerlemeyi sürdürüyor. Üçüncü eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup eden Sarı Lacivertler 11 Ağustos Salı günü Avusturya'da oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı ele aldı. Beşiktaş Avrupa Ligi yolunda avantaj peşinde. Siyah Beyazlar 3. ön eleme turu ilk maçında Radek Kralove'ye saat 20'de konuk olacak. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah şehirde coşkuyla karşılandı. Salah için saat 19.30'da Papara Park'ta taraftarı açık imza töreni düzenlenecek. Mısırlı Yıldız yeni takımında 10 numaralı formayı terletecek.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tematoğlu Sapanca Kavşağı Adapazarı Kavşağı arasında derz onarım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması var. Trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst depo onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikamete trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Reklam.
1: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Şoför
3: Ekspertiz. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: Yer Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central

0: istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
1: İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz On mağazaları ve online'da.
2: İngiliz On farkı var.
3: Fiyat garaj yapı ekspertiz.
4: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
5: Bebişim gibi.

0: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Kral Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 6 Ağustos Perşembe, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan yasanın meclise sunulmasının ardından Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Kurul, çerçeve yasanın kabul edilmesiyle örgütün silah bırakmasının tespit ve teyit makamı olarak çalışacak. Öncesinde ise Erdoğan, Beştepe'de MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi. İki lider 45 dakika süren görüşmede süreç yasasını ele aldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan çerçeve yasayla ilgili değerlendirme geldi. Sürecin stratejik bir vizyon olduğu belirtildi. Kalıcı barış için her türlü tedbirin alınacağı vurgulandı. Adalet Bakanı Gürlek, suikast sonucu öldürülen gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle bir araya geldi. Görüşmede suikasta ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmalar ele alındı. Bakan Gürlek, öncesinde ise 2009 yılında Ankara'da aracında başından silahla vurulmuş halde bulunan eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın ailesini kabul etti. Görüşmede Oktay'ın şüpheli ölümüyle ilgili dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesine ilişkin ailenin talepleri ele alındı. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı görüşmelerinde uzlaşıya yaklaşıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, rotalar belirlendi, anlaşmada son aşamadayız dedi. Bizden bir haber. Kral Otobüsü Kayseri'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yılın en sıcak günlerindeyiz. Sıcaklıklara akşamları da yüksek nem eşlik ediyor. Yarın İstanbul açık 32, Ankara, İzmir ve Antalya az bulutlu 34, Bursa açık 33 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hala kuru ve çok sert gölgede hissedilen sıcaklık 37-38 seviyelerinde. Ege kesiminde de sert rüzgar var. Sıcaklık Manisa Denizli'ye kadar 38-39 derecelerde seyrediyor. Bugünlerde nem oranındaki artış nedeniyle hava çok daha bunaltıcı olacak. Akdeniz'de, Adana'da sıcaklık 35 derecelerde ancak %60'lara ulaşan nem nedeniyle 43 derece hissediliyor. Sahiller çok nemli. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.

Özellikle nemi konuştuğumuz sıcak bir perşembe günü öğleden sonrası saat 16 itibariyle haber merkezimiz günün gelişen olaylarını paylaştı. Teşekkür ederiz. Hemen ardında 24 saat paylaştığımız harikulade şarkılar tüm hızıyla devam ediyor. Demir Ali Çelik ben. Önümüzdeki 2 saat boyunca da dinlemeyi özlediğiniz, dinlerken iyi hissettiğiniz, mutlu olduğunuz keyifli şarkıları paylaşmaya tabii ki devam edeceğiz. Gündemde konu başlıklarıyla birlikte. Bu yoğun gün tempoda çalışan herkes iyi çalışmalar. Trafikte dinleyicilerimiz iyi yolculuklar diliyorum. Herkese merhaba.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil Budur hissi.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim. Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak. Şansa kalmaz
5: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

Ağustos başı itibariyle Temmuz enflasyonu açıklandı %1.78. Yıllık bazda ise %31.75 olarak belirlendi. Biz yıl değerlemesinde en yüksek artış gösteren parametrelere ilk üçe en azından bakalım. Eğitim %44.18 ile zirvede, sağlık 43.89 ile ikinci sırada, konutsa 40.32 ile üçüncü sırada. En yüksek fiyatlardaki yıllık artış oranına baktığımızda. Detay uzun ama ana ölçek olarak paylaşmak istedim. 6 Ağustos ve Perşembe, haftanın yorgunluğu, günün akşamına doğru ilerliyoruz. İyi gelecek şarkılarımız var. En iyi örnekler devam.

Örümcek adam ve yepyeni bir gün tüm dünyada fırtına gibi bir giriş yaptı. Rekorları konuştuk önceki günkü yayınımızda da. Ülkemizde geride bıraktığımız hafta sonu itibariyle açılış haftasında zirvedeki yerine hemen yerleşti yepyeni bir gün Örümcek Adam filmi. The Odyssey'i uzun süredir beklenen ve gişe başarısı çok önemli yapımlardan biri ikinci sırada üçüncü haftasında en çok izlenenlerde ikinci sıraya geriledi. Minyonlar ve Canavarlar beşinci haftasında üçüncü sırada, Oyuncak Hikayesi 5, yedinci haftasında dördüncü sırada ve son olarak Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu serisinin dördü de ülkemizde en çok izlenen filmlerde beşinci sıradaki yerini aldı. Tabii Örümcek Adam'la ilgili çokça örnek verilecek büyük başarı hikayeleri var. Şimdiden konuşulmaya başlanan rekorla açılış yaptı. Birazdan da 2021 yılından bugüne ülkemiz gişesinde en iyi açılış yapan 10 filme bir göz atacağız. Geriye doğru bir anımsama olacak sinema severler olarak. Şimdi Kral Pop Radyo'da Perşembe şarkılarımız devam.

ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin...

0: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Solo yüzey temizlik kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

Gündemimizde bu akşam gönlümüz Beşiktaş'ta. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu maçlarında Beşiktaş'ımız bu akşam saat 20'de Çekya ekibi Hradec Králové'ye konuk olacak. Temsilcimize saat 20'de başlayacak mücadelede başarılar dileyelim. Beşiktaş'ımıza inancımız tam. 0533 781 74 74 Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız. Paylaşmak istediğiniz mesajları birazdan okuyacağım.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hala kuru ve çok sert gölgede hissedilen sıcaklık 37-38 seviyelerinde. Ege kesiminde de sert rüzgar var. Sıcaklık Manisa Denizli'ye kadar 38-39 derecelerde seyrediyor. Bugünlerde nem oranındaki artış nedeniyle hava çok daha bunaltıcı olacak. Akdeniz'de, Adana'da sıcaklık 35 derecelerde ancak %60'lara ulaşan nem nedeniyle 43 derece hissediliyor. Sahiller çok nemli. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
5: ETS sizin için seçti.

Galip Başakşehir'den abi çalışıyoruz. Ekrem, Sevgi, Rahşan ve Umut bize bir şarkı mesajıyla gönderdi. Kolaylıklar diliyoruz, iyi çalışmalar. Aslı Konya'dan eşim Murat, oğlum Ali ve kızım Bahar'la dinliyoruz. Yoldayız, bize de bir şarkı. En güzel şarkılar sizin de olsun. Adil Konya'dan Bahar ablama, Melike ve Sinan için sıradaki şarkıyı istiyoruz, dinliyoruz, takip ediyoruz. Size de hem kolaylıklar dileyelim, tabii ki şarkılar sizin. Burak, 18 saattir çalışıyorum, sayım vardı, en çok şarkıyı biz hak ettik diye gönder. Evet, uzun, bayağı uzun bir süre olmuş. Kolay gelsin. Betül, Tuna, Fahri, Mahir, Orkun, Sibel ve Tarık. Tabii bunun karşılığını en azından dinlenerek alacaksınızdır sanırım. Kolay gelsin, iyi çalışmalar size de. Ayrıca Ayça Hanım'ın doğum gününü de kutlayalım. Sağlık, huzur, mutluluk ve neşeyle birlikte. Tüm bugün doğum günü olan dinleyicilerimize de iyi ki doğdunuz mesajımızı iletmiş olalım.

0: ücretleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
2: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya.

0: Migros yemek.
1: Migros uygulamasında.
0: Pilot garaj oto ekspertiz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: 4-10 Ağustos tarihleri arasında seçili Ecovax küçük ev aletlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
0: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Kumlu mamullerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında paketli unlu mamul ürünlerinde aynı ürünün ikincisinde

0: İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz On mağazaları ve online'da. İngiliz On
1: farkı var. Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

Önceki saat hafta sonu en çok izlenen filmlerde ilk 5'e değinmiştik. Sinema ile ilgili 2021 yılından bu yana gişe başarısı en yüksek film 2021'de izleyiciyle buluşan yine Örümcek Adam Eve Dönüş Yok zirvede. Ülkemizde de en iyi açılış yapan film olma özelliğini koruyor. İkinci sırada da Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün filmi var. 2021 yılını egale etmedi ama ikinci sırada yer buldu hemen kendine Örümcek Adam Yepyeni Bir Gün serinin devamı. Üçüncü sırada Bergen filmi var. Dördüncü sırada Doctor Strange Çoklu Evren Çılgınlığında var. Beşinci sırada Hızlı ve Öfkeli 10 filmi var. Avatar Suyun Yolu altıncı sırada. Kolpaçino Dört Dörtlük yedinci sırada. Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa sekizinci sırada. Ölümlü Dünya 2 dokuzuncu sırada ve onuncu sırada da Barbie filmi var. 2021'den günümüze ülkemiz gişesinde en iyi açılış yapan ilk 10 filmi hatırlatmış oldum bu sayede. Kral Pop Radyo'da Perşembe günü akşamına doğru ilerliyoruz. Sevdiğiniz şarkılara örnekler devam ediyor.

Endeks, kadınların güvenlik, ekonomik, kapsayıcılık, sağlık, yasal haklar ve siyasi katılım gibi alanlardaki durumunu ölçtü ve bu endekse göre Kuzey Avrupa ülkeleri bu konuda zirvede. Danimarka 0,939 puanla bir parametre bu. Dünyanın kadınlar için en destekleyicisi ülkesi konumunda. Onun ardında ise İzlanda geliyor. Norveç, İsveç, Finlandiya, Lüksemburg, Belçika, Hollanda, Avusturya ve Yeni Zelanda başı çeken ilk 10 ülke, puanlamada birbirine çok yakın. Ülkemizde ise bu endekslemede 0,66'lık bir oran var. Ortalamanın üzerinde olduğunu söyleyebiliriz tablo ile birlikte. Tabii çok olumsuz görüşlerde bulunan ülkeler var ama bizim için şu an en iyi ilk 10 ülke, kadınlar için en iyi yer başlığı altında paylaşılmış oldu. Birazdan veda edeceğiz ama gitmeden paylaşmak istediğim çok özel şarkılarım daha var. İyi bir örnek dinleyelim.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
1: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı, şehrin en

0: istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da. Sana iyi
1: gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya.

0: vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
1: Chery Tigo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tigo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Pop Radyo etkinlik otobüsümüz Kayseri'de. Dinleyicilerimizle buluştuk. Yarın da Kayseri'de olacağız ve Kral Pop Radyo'dan sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çeklerimizi kazandıracağız. Bu akşam Beşiktaş'ımızın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme karşılaşması var. Başarılar diliyoruz. Gönlümüz Beşiktaş'ta. Ve yarın Cuma saat 16'da Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben görüşmek üzere. Birazdan Bay J ve Harika Enerjisi var. Hoşça kalın. We'll be right back.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi yolunda avantaj peşinde. Siyah beyazlar 3. ön eleme turu ilk maçında Radek Kralove'ye saat 20'de konuk olacak. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah şehirde coşkuyla karşılandı. Salah için saat 19.30'da Papara Park'ta taraftara açık imza töreni düzenlenecek. Mısırlı Yıldız yeni takımında 10 numaralı formayı terletecek. FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası dahil turnuvaların özel yatırımcılara açılması planında hatalar yaptığını kabul etti, özür diledi. Proje rafa kalktı. Şansa kalmaz
0: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Marmara'da, Çanakkale, Balıkesir'de Poyraz hala kuru ve çok sert gölgede hissedilen sıcaklık 37-38 seviyelerinde. Ege kesiminde de sert rüzgar var. Sıcaklık Manisa Denizli'ye kadar 38-39 derecelerde seyrediyor. Bugünlerde nem oranındaki artış nedeniyle hava çok daha bunaltıcı olacak. Akdeniz'de, Adana'da sıcaklık 35 derecelerde ancak %60'lara ulaşan nem nedeniyle 43 derece hissediliyor. Sahiller çok nemli. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Temat yolu Sapanca Kavşağı, Adapazarı Kavşağı arasında derz onarım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar süresince İstanbul istikametinde şerit daraltması var. Trafik akışı kontrollü şekilde sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı kesimi 7 ila 12. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikamete trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar.

İyi akşamlar milletim. Hafta sonuna az kaldı. Hani kış olsa eve kapanıyoruz da şimdi yapacak daha fazla şey var, öyle değil mi? Eğer banka hesabınızda minimum 220 bin lira falan varsa. Yoksa başka masraflar var. Altın yükselişe geçti. Karım yıllar içinde ona gönderdiğim milyonlar liranın karşılığı olarak bugün bana tam 3 bin lira yolladı. Altın bozdu ve 3 bin lira yolladı. Ama zaten ben bu konuda adalet beklemiyorum evde. İhtiyacım da vardı. Allah ondan razı olsun. Başımdan eksik etmesin. 3 bin lira yollamayan da var. Şükür diyelim. Geçelim yoksa kafayı yiyeceğim. Bu arada biliyorsunuz. Bu altın çıkışları, inişleri genelde dünya zenginlerini daha zengin etmek için. Ekonomist falan değilim ama küçük yatırımcı oley altın yükselişe geçti parayı vuracağız diye bekliyor. Zenginler 250 lira artınca satıp sonraki hafta 300 düşünce alıyor. Bu yüzden benim önerim 12 bin liralık altınınızı satın. Evet, yatırım tavsiyesi değildir, bu bir şaka programı. Yani şu noktada artık yatırım tavsiyesi almak için bir komedi programına kadar düştüyseniz demek durumunuz gerçekten... Hiçbir şey işe yaramamış ki. Bay J'yi dinleyelim bir de bakalım. Küçük yatırımcı altına bakıp yükseliyor diyor. Büyük yatırımcı küçük yatırımcıya bakıp teşekkürler diyor. Ama şey güzel biliyor musunuz? 2026 Ağustos'unda telefonumda şu mesajı görüyorum. Hesabınıza 3 bin lira geldi. Oha, dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Sonra bakıyorum karım yollamış, bir şüphe düşüyor, şaka mesajı mı diyor. Harbiden dolandırıcılık mesajı zannettim. Ne yapacaksın Bay J 3 bin lirayla? Neler neler maydanozlu köfterdik. Epeydir arabamı değiştirmek istiyordum. Ne yapacaksın Bay J? Gelir vergimden kalan borcun 3 bin lirasını daha kapatacağım. Belki yavaş yavaş ödeyeceğiniz sağ olsun deyip hesaplarıma bloke koymazlar diye. Stratejik kullanacağım. Çünkü hayatla ilgili umutlarımı kaybetmedim. Bu 3 bin lirayı çok stratejik kullanacağım. Parayı 3'e böldüm. Bin lirasıyla vergi dairesinin önünden geçip memurlara el sallayacağım. Parayı ben... Bakın nakit akışım var. İmajı çizmek için. Hey Hasan abi, bana güvenebilirsiniz. Bak geliyor para. Endişe etmeyin Hasan abi. Çek elini o bloke sekmesinden Hasan abi. Hiç gerek yok. Bak senelerdir tanışıyoruz Hasan abi. Hasan abi, seni yengeme şikayet ederim, Allah canımı almasın. Dırdırdan geberirsin. Bak paradan kıymetli şeyler var bu dünyada. Hasan abim benim ya. Lirasıyla karıma fedakarlığının arkasındayım mesajı vermek için çeyreğin gram altın alacağım. Kalan 1 lirayla da arabama benzin alacağım. Yani benzin derken depoyu fullemek değil tabii de önden talimat vereceğim. Bak kanka, makineyi kur ayarla, 1012 liralık koyarsan bir karşılığı yok bende. Yani anlayacağınız, zenginlerin dünyasında milyarlar dönüyor olabilir ama bizim fas fakir dünyamızda 3 bin liranın yarattığı bu adrenalin hiçbir borsada yiyor. Pop Radyo burası. Şimdi Bay J zamanı.

0: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yeri.

Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
4: Ben pırlantamı başkasından beklemem. Neyse ki Atasay var da başkasından bekleyeceğime 6. gün indirimlerini beklerim.
3: Şimdi 6. gün özel göz kamaştıran indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak. Şansa kalmaz
5: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
6: Bebişim gibisin.

0: Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Solo yüzey temizlik kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: Umarım iyisinizdir. Perşembe akşam pazarından da kilosu 100 liraya kiraz falan indirdiyseniz sizden beyi sizden hanımı yok. Emin. Bayci. Kiraz bitiyor. Son artık bunlar. Yiyecekseniz yiyin gari millet.
1: Ama Bayci, bu kadar kısa zamanda kiraz parasını toparlayamazsak sezonu kirazsız mı bitireceğiz?
0: Bakın bir şey söyleyeceğim. Ne mesleğinizi ben seçtim. Ne dördüncüyü evlenirken yap yap Mehmet çok iyi fikir kardeşim dedim. Ne de düzenli maaş aldığınız kurumsal işinizi bırakıp Bodrum'da kafe açacağınız zaman sırtınıza pış pış yapıp harikasın dedim. Bu yüzden ekmeğinizi yiyin, bana bulaşmayın rica ederim. Dünyanın yükünü sırtımda taşıyamam. Yüküm bana yetiyor. Kral Pop Radyo burası. Bilinen kainatın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Bilinmeyen kainatta da radyo var mı? Onu bile bilmiyoruz arkadaşlar. Bilmiyoruz hiçbir şey. İşte bilmediğimiz çok şey var. Hiçbir zaman da öğrenemeyeceğiz. Niye biliyor musunuz? Işık hızı evrendeki en hızlı şey. Ve ışık hızında bile gitsek milyonlarca yıl sürecek mesafeler var evrende. Ömrümüz yetmez. Ancak ne bileyim bayrak yarışı şeklinde. Ben ölüyorum sen devam et. Bilmiyorum, onu da nasıl yaparız bilemedim. Bu yüzden tek ve tek çözüm ışınlanma.
1: Bayce, sanki biliyormuş gibi konuşuyorsun ya, alemsin.
0: Arkadaşlar neden komedyeni küçümsüyorsunuz pardon? Solucan delikleri var. Onlara kafadan dalmamız lazım bence. Böyle mahalle bebesi gibi değil de tekniğiyle tabii. Benim sorum, solucana daldın, nereye çıkacağın belli değil. Bir dönüş bileti de var mı onu da bilmiyorum. Bu yüzden gönüllülere ihtiyacımız olacak. Solucana girip çıktığında yapışkan bir sümük formunda olabilir. O ihtimali kabul edecek fedakar karbon birimler lazım. Ey millet. Kara deliğin kenarına gittin diyelim. Orada bir saat vakit geçirdin, dünyada 50 sene geçiyor. Çünkü kuantum fiziği diyor ki kütle çekimi arttıkça zaman yavaşlar. Peki yani kara deliklere yaklaştıkça zaman bükülüyor. Avantajları yok mu? Bence var. Bir dönüyorsun dünyaya, karın 84 yaşında. Kayınvaliden sizlere ömür nur içinde yatsın. 35 yaşındasın, yeni nesil gelmiş, eskisinden kap kap güzel tipler. Artık burunları ana karnında düzeltiyorlar, öyle yani. Ama kara deliğin eşiğinden dönmeden mutlaka mesaj atmak lazım. Bence etik olarak böyle aşkım akşam bir tık geç geleceğim yemeği ısıtma gibi. Mesela her şey normalmiş havası veren sakinleştirici bir mesaj. Bir de şu Schrödinger'in kedisi deneyi var biliyorsunuz değil mi? Bajeniz boş adam değil millet. Saksı değilim ben. Kutunun içindeki kedi kutu açılana kadar hem canlıdır hem ölüdür diyor kuantum mekaniği. Yani iki olasılık aynı anda mevcuttur. Benim hayatım komple Schrödinger'in deneyi gibi zaten bile. Ay sonu ATM'den para çekeceğim. Kartı takıyorum. Şifreyi girdim. Onay tuşuna basana kadar hesapta para var mı yok mu belli değil. Kuantum diyor ki, radyo sunuculuğu yerine diyor Bayce. Doğru düz bir meslek bul, hala birkaç yıl baksınlar. Kral Pop Radyo burası, ayrılmayın.

İyi akşamlar herkese. Burası Kral Pop Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Adım Bayece. Bu en çok dinlenen sloganını sanırım 2022'den beri aralıksız söylüyorum. Ve tamam yani artık 2026 yılındayız. Ben de sıkıldım. En azından cümlenin içindeki kelimelerin yerini falan değiştirsin. Ama konu bu değil. 8. yılındayım bu kanalda. Hiç kimse bu sloganı bize yedirecek bir şey yapmadı. Gerçekten o kadar mı iyiyiz gerçekten? Allah aşkına rakipler hala yönetim kurulu toplantılarına girip şey mi kuşuyor? Patron Bağcay hala en iyisi. Kral Pop Radyo'yu geçemiyoruz. Bu yıl ne yaptık? Valla sesi aynı Bağcay'a benzeyen birini bulduk, işe yaramadı. Mert'in kuzenini işe aldık, o da işe yaramadı. Yeni bir çocuk bulun, bu işi başaracağız. İnanmak lazım. Olmuyor çocuklar, olmuyor.

Mesele şu, yani rakiplerimizin moralini bozmak istemem. Yani bozmak istemem yalan oldu da, bozmak isterim de değil. Yani ben, rakipler umurumda değil daha çok. Onu söyleyeyim. Çünkü maaşımı onlar vermiyor. Ama bakın, siz kendinizi geliştirmeye çalıştıkça biz de kendimizi geliştiriyoruz. Bu yüzden yaş farkımız hiç kapanmıyor. Anladın? Yani radyodan görsellik olmadan rakiplere nasıl nanik yapabileceğimi bileydim yapardım. Ama varsayın arabanızın teybinden yaptığımı görmüyor. Teyp mi? Sokakta benden para isteyen insan profili değişti. 2026'da siz de fark ettiniz mi? Eskiden 1 lira var mı, 5 lira var mı? Şimdi enflasyondan dolayı abi 200 lira ateşler misin, otobüse bineceğim gibi bir şeyler var. Abi 200 lira verir misin, otobüse binerim. Dedim ki bak kanka. Şuradaki pahalı arabayı görüyor musun? O da kız arkadaşını yemeğe götürecek. Benden para istiyor mu? Ne yapıyor? Parkta ağacın altına park ettiler. Öpüş koklaş. Sonra evli evine köylü köyüne gidecek. Bu yüzden sen de toz al. Hayır, 200 lira aldı benden. Nereye gidecek ki? Rezidansa mı? Evin burası zaten. İşe gitmediğinde nereden baksan belli gibi. Üzülüyorum. Ama 200 lira kurtarmaz. Bir tane daha geçen gün kahve içtim. Yanına da bir havalı bir sandviç aldım ama sonra dokunmadım sandviçe. Sokakta köşede oturan bir serseriye ister misin diye verdim. Bana ne dedi biliyor musun? Sandviç neli. Soslu mu sossuz mu? Dedim içimden. Sokakta da gurmeler yaşıyor yani. Allah uzun ömür, huzur ve refah versin ama yani Vedat Milor'la karşılaştım ben kaldırım kenarında. Bakmayın gülüyoruz ama acıklı tabii yani. Keşke hiç sokakta evsiz barksız insan olmasaydı. Keşke. Diğer yanda bir başlasak keşkelere sonu gelmez. Keşke kibir olmasaydı. Keşke onur gurur diye bir şey olmadı. Keşke savaşlar olmasaydı. Keşke euro milyoneri olsaydım. Gülerim ben genelde ağlanacak halime. Hallerine. Gülünmeyecek durumlar vardır. Mesela biri merdivenlerden yuvarlandı. Gülmeyin. Düştükten sonra ayağa kalktı. O zaman gelin çak filan da yapabilirsiniz. Çak bir beşlik. Dedem. Bir binadan biri düşse gülmeyin. Hiçbir şey olmamış gibi ayağa kalkarsa kesinlikle gülmeyin. Çünkü Cüneyt Arkın'ı sinirlendirmek istemezsiniz. Rahmetli çok fena karate biliyordu. Bu arada eski Yeşilçam filmlerinde Kemal Sunal filmlerinde... Kemal Sunal. Tamam, ikinci L kalın değil mi? Evet. Kemal Sunal filmlerinde bile karate'nin bu kadar popüler olması konusunu düşünen oldu mu? Bu konuyu 2026'da ilk ben mi açıyorum? Ne karate mi?

0: Senin sunduğu Öykü Güler Sönmez'de Sabah Kuşağı hafta içi her gün 7-9 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: Koçaklı Festival.

0: Servis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.

0: Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: 1 ve 31 Ağustos tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: 9 euroya ne aldığını unutabilirsin. Pegasus'la hangi ülkeye uçtuğunu unutamazsın. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerim 9 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla. Sen de 4-6 Ağustos tarihlerinde biletlerini al. 25 Ekim 2026, 27 Mart 2027 tarihleri arasında uç. Uçuran Ağustos'a özel 250 bin koltukta geçerli bu fırsatı kaçırma. Detaylar flypgs.com'da.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

Ne alemdesiniz? Ekran başındakiler, arabada tape başında olanlar, sunucunun yaşının ortaya çıktığı zaman. Tape! Bant! Burası Kral Pop Radyo, ben bizzat kendim Bayce. Sefalar getirdiniz. Valla her akşam buradayız ama bilirsiniz ben öyle tozlu, romantik hikayeleri hiç sevmem. Çok sıkılırım, bu yüzden yaz aşklarınızı kendi başınıza yaşayın. Evet. Büyük babam rahmetli her zaman anlatırdı. Kendimi edebiyat kitabı okuyormuşum gibi hissederdim. Gel bakalım evlat, sana biraz eski günleri anlatayım. Anneanneni bir pastanede görmüştüm. Dünyanın en kibar, en tatlı kadınıydı. Ben de ona bir gazoz almıştım. Götürürken heyecandan düşmüştüm. Herkes çok gülmüştü ama aşkımız böyle başladı. Evlendik. Ben askere gittim. Her gün mektup yazıyorduk birbirimize. Her gün sıkılmadan aşkımızı tekrar tekrar ilan ediyorduk. Savaşta yaralandım. Döndükten sonra bir arsa aldık. Kendi ellerimle rüya gibi bir ev inşa ettim. Ben günde 14 saat çalışırken anneannem de evde 17 çocuğumuza bakıyordu. Tam 40 kez evlilik yeminini tekrar ettik. Aşkımız hiç ölmedi ve buna kadar mutluluk içinde yaşadık. Benim torunlarıma anlatacak böyle bir hikayem olmadığı gibi. Benim neslimden kimse de kolay kolay böyle bir hikaye anlatamayacak gibi görünüyor. Büyük ihtimalle ileride torunuma şöyle bir itirafta bulunacak. Evlat 22 yaşındayım, bir cuma gecesi. Hani şu Taksim'deki meşhur gece kulübünde kızlara bedava giriş gecesiydi. Orada anneannenizi gördüm ve kendi kendime woohoo dedim. Yiyya! Ben bu fıstığa şapka da çıkarırım, ceketimi yere sererim, üstüne saçımı başımı yalarım dedim. Evlat. Oo, evet bebeğim benim olacaksın, kesinlikle bu gece benimle dans edeceksin diye düşündüm. Burada dans metafor olarak kullanmışım. Arkadaşlarımda araba vardı. Anneanneniz ve kız arkadaşlarının yanına gidip hey bizim evde takılalım mı, biraz müzik dinleriz diye sorduk. Geldiler mi büyük baba? Hadi seni gidesi miydi, büyük baban dönemin en reddedilmez adamlarından biri. Tabii ki geldiler. Kötü olan ne biliyor musun evlat? Bir daha evden hiç gitmediler. İşte bizim evlilik hikayemiz de böyle. Yaz döneminde bara gittiğiniz zaman renk renk insanla karşılaşıyorsunuz. Herkes adam gibi bronzlaşmayı bilmiyor. Gerçekten bazen böyle sokaklardaki o plastik trafik dubaları vardır ya, soluk kırmızı turuncu arası. O renk bir kız gördüm geçen. Ne kullandın bacım? 20-50 motor yağıyla mı bronzlaştın? Hanım ablam ne yapıyor? Düşün, barın o karanlığında bile parlıyor kız, o derece. Kız dedi ki sesini duyunca Bay J'yi hatırladım radyodan. Ben de şöyle dedim. Seni görünce canım şöyle nar gibi kızarmış, çıtır bir tavuk istedi. Ya yok ya, konuştuk. İnsanları ten rengine göre yargılamam ben. Irkçı değilim. Doğuştan olsun, yanlış güneş kremi faktörü yüzünden olsun. Kızla bayağı kaynaştık. Bana döndü, dedi ki ben kendimi kocama saklıyorum. Ve burada... Barda gece saat 2'de mi saklıyorsun? Burada mı saklıyorsun? Yani saklayacak daha iyi bir yer bul. Ev gibi, kütüphane falan gibi daha böyle. Hani hoşlanıp da yanlışlıkla bir şeyler yaşayabilme ihtimali olan, herkesin kafasının trilyon olmadığı daha sakin bir yer. Bence bunu her zaman bir motivasyon malzemesi olarak kullanmak lazım. Öbür türlüsü ömür törpüsü, hiçbir şey yaramıyor. Aşkım, şu virüsün ilacı bulunana kadar hiç kimseyle yakınlaşmayacağım. Aa, onu anlarım. Çünkü yapıcı bir tarafı var. Ve en fazla 2 hafta sonra 20 yaşında bir genç elinde ilacın formülüyle bağıra çağıra laboratuvardan dışarı fırlayacak.

0: Net gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 6 Ağustos Perşembe, haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Meclise sunulan çerçeve yasa ve yankıları bugün de haber portallarının ortak manşeti. ntv.com.tr ile başlayalım. Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan yasanın meclise sunulmasının ardından Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Kurul çerçeve yasanın kabul edilmesiyle örgütün silah bırakmasının

tespit ve teyit makamı olarak çalışacak. Öncesinde ise Erdoğan, Beştepe'de MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi. İki lider 45 dakika süren görüşmede süreç yasasını ele aldı. Geçelim Habertürk.com'a. Terörsüz Türkiye sürecinde yasa teklifinin meclise sunulması siyaset cephesinde kritik bir eşiğin aşılması olarak yorumlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasa teklifinin milli birliği güçlendireceğini söyledi. Meclis Başkanı Kurtulmuş, ilk imzayı attı. Yasa teklifinin güven ve kardeşliğin pekişmesini sağlayarak yeni bir dönemin kapısını aralayacağını aktardı. MHP Genel Başkanı Bahçeli ise atılan imzalarla bin yıllık kardeşliğin bir kez daha tescillendiğini söyledi. Öcalan'a umut hakkı çağrısını da yineledi. Sabah.com.tr ile devam edelim. Ağcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturmasında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamındaysa Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper gözaltına alındı. Sözcü.com.tr var sırada. CHP'de daha önce il başkanları görevden alınan 8 ile yeni atama yapıldı. Ardahan, Çankırı, Erzincan, Kahramanmaraş, Karabük, Kırklareli, Kilis ve Kocaeli'ye yeni il başkanları atandı. İstanbul'da 22 ilçede de görevlendirme yapıldı. Sözcü Sarı, eksik kalan iller için de önümüzdeki haftayı işaret etti. Partimizi kongreleri yapabilir hale getirmeyi hedefliyoruz dedi. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr'ye bakalım. İran ve Umman'ın Hürmüz Boğazı görüşmelerinde uzlaşıya yaklaşıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, rotalar belirlendi, anlaşmada son aşamadayız dedi. Anlaşma konusunda İran'ın dini lideri Hamaney'in yanıtı bekleniyor. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise Hamaney'e ulaşmanın şu an çok zor olduğunu söyledi. Benzinde indirim, tretaber.com'dayız. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarına da indirim geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 4,35 lira indirim yapılması bekleniyor. Bizden kralmusic.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral Otobüsü Kayseri'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun.

0: spor haberlerini sunar.
1: Beşiktaş Avrupa Ligi yolunda avantaj peşinde. Siyah beyazlar 3. ön eleme turu ilk maçında Radek Kralove'ye saat 20'de konuk olacak. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah şehirde coşkuyla karşılandı. Salah için saat 19.30'da Papara Park'ta taraftara açık imza töreni düzenlenecek. Mısırlı Yıldız yeni takımında 10 numaralı formayı terletecek. FIFA Başkanı Infantino, Dünya Kupası dahil turnuvaların özel yatırımcılara açılması planında hatalar yaptığını kabul etti, özür diledi. Proje rafa kalktı.

0: hala. Kral Pop Radyo'da Bay J yayında. Her şey yolunda mı?
1: Evet Bay J, harika bir program sunuyorsun. Her şey yolunda olmasa bile en azından sana sahibiz. Akşamları seninle gülebiliyoruz
0: diyorsunuz değil mi? Değil mi? Ağzınızdan bal damlıyor, bal. Kral Pop Radyo. Sen nasılsın, mutlu musun Bay J diye soracak olursan. Ya mutluluğun anlık bir yaşantı olduğunu kabul edersek mutlu sayılırım. Çünkü sürekliliği yok bu meredin. Yani patronunuz size bağırırken sevgilinize olan aşkınızın verdiği mutluluğu hatırlayamazsınız. Düşünüyorum da mutluluk gün içinde, ay içinde veya bir sene içinde insana ne kadar sık uğramalı ki ben mutlu bir kişiyim diyebilsin kişi. Bana en son geçen sene uğradı. O da hastane odasındaydı. Biliyorsunuz benim 2009'da başlayan bir motosiklet hikayem var. Nazar değmişsin, tü tü tü tü tü diyordu. Nazarın babası değdi millet. Öyle. Geçen yıl 2025 Nisan yılı öyle feci bir motor kazası geçirdim ki popom kırıldı ya. O üç yerinden ikisini ameliyat ettiler. Titanyumlar, bıçaklar, bilmem neler. Popo kırılması nedir biliyor musun? Ben bunu şu an size anatomik olarak anlatamam. Pişimi çekerle aylarca simit minderle gezdim. Radyoda yayını ayakta, mikrofonumuz zaten tükürük içinde. Bir de benim kırık poponun acısıyla çıkardığım feryatların bakterileri eklendi mikrofonun üstüne. Stüdyo resmen Peru'daki zaba zaba yılanı laboratuvarına döndü, zehirine döndü. Korkacaksın abi radyosunuzun sonun tükürüğünden. Zaten normal tipler olsa...

olsaydık radyo sunucusu olmazdık. Hatırlıyorum. Var o tükürükte bir şeyler var. Kazadan önce motor iyi geliyordu aslında. Trafikte kaçacak yerim vardı. Hani konuşulmaz ama herkes bilir. Emniyet şeridi biz motosikletçilere aittir ya. De popoyu kırıp arabaya dönünce o şeritteki korna sesleriyle tekrar araba olduk. Yollarda korna çalanlara artık kızmıyorum. Bu onların son seçeneği. Kornaya zart diye basıyorlarsa bilin ki sonraki adımları arabadan inip size vurmak olmayacak. Olmayacak. O kornaya basan kişi büyük ihtimalle arabasından, işinden, eşinden, hayatından, her şeyden bezmiş. İçinden param yok, karımı sevmiyorum, üstüne bir de popom sağlam. Alın ulan da da da diye ben. Herkes bana baksın. Da. Lanet olsun, ben de sizin dünyanızda yaşıyorum. Bu bir yardım çağrısı, anlamıyor musunuz? Da. Ne zaman ilginizi çekeceğim pislikler? Da. Uzun süredir Kral Pop Radyo'dayım. Bu sadece başarılı olduğumu değil, artık görece zengin bir insan olduğumu da gösteriyor olması gerekirken. Ya bırak, para benim için hiç asla önemli olmadı. Parayı konuşmayı daha çok seviyorum, para sahibi olmaktan sanırım. Belki de önem vermediğiniz zaman daha kolay geliyordur ama dikkat edin, para akıllıdır. Yalancıktan istemiyorum ya, para mara benim için önemli değil. İçinizden çuvalla istiyorsanız paraya gelmez, yemez. Ben... Çünkü ben gerçekten önem vermiyorum. Çünkü küçükken fakirdim. Tekrar fakir olursam yabancılık çekmiyorsun, anladın mı? Bunu anlatmamı sevdiğinizi biliyorum sanırım empati yüzünden. Fakirlik nedir? Aç kalmak, evsiz kalmak, yardımsız kalmak zamanı geldiğinde. Başka bir şey söyleyeceğim sanırım. Bu yani. Aşk açlığı unutturur mu? Evet. 12 saat. 12 saat. Biraz öpüş, biraz koklaş. İki tarafta acıkacak. Yani ilk 12 saat değil ama hormonlar çekilince karınlar öyle bir acıkacak. Mutfakta birbirini yemeye başlayacak. Milletim! Komşular, hiçbir şey için üzmeyin kendinizi. 15 dakika sonra uzaydaki bir kara deliğin bizi yutup yutmayacağı belli değil. Hadi ayrılmayın. Kral Pop Radyo burası.

0: Ağrılar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Doğada ne varsa
2: zırhanı da. Getir Büyük'te kaçmaz bu fırsat. Yüzlü Solo Yüzey Temizlik Kablosu 69 lira. 700 gram içim kaşar peyniri 299 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir.

0: batağında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahat.

İngiliz Onda yılın en düşük fiyatı devam ediyor. Tek kişilik pikeler 299, çift kişilikler 399 lira. Detaylar İngiliz On mağazaları.

günlerden 6 Ağustos 2026. Perşembe akşamı burası Kral Pop Radyo. Ben bizzat kendim Bay J. Bu mikrofona, bu sanayiye, gençliğimi, en güzel yıllarımı ve bütün enerjimi verdim millet. Bugün banka hesabımda uyduruk bir 2000 lira, kapıda kazadan yadigar 2009 model Kore otomobili ve babamdan kalan bir ev var. Pardon, bu sanayiye değil, geçmişime vermişim o yıllarımı ben. Evet, ama tabii geçmişe mazi deriz ya. Ben Niyazi ile ilgileniyorum bugün. Bu bir erkek kişi değil. Aslında önümde müthiş, eğlenceli ve verimli bir gelecek var. Sizin de var aslında. Ben inanmayanlar var aranızda, görüyorum. Ama bazen bulunduğunuz statüko. Statüko. Orijinali status quo'dur bunun. Vaziyet diyemedik. Aynen telaffuz ettiğimiz gibi Türkçe yaptık. Hadi tebrik ediyorum bizi. Statüko. Status quo. İşte o statükoyu değiştirmek ve riske girmek hepimiz için zor olabiliyor. Bunu kabul ediyorum ama genelde şunu göremiyoruz. Bizim o vazgeçemediğimiz statükomuz rezalet bir statüko. Yani iğrenç zaten ama yani neyi riske atmayı reddediyorsun ki hayatta yani? Sürekli sana trip atan berbat sevgilin mi? Sabahları ayaklarının geri geri gittiği o nefret ettiğin işin mi? Yoksa hiç sevmeden yaşayıp gittiğin o gürültülü semt mi? Değiştir delikan. Ne istiyorsan yapabilirsin ya. Dünya kazan sen kepçe. Sen karıştırmazsan sana ait olan o hayat kazanını gider başkaları kazanır. Başka kepçeler sokturma genç. Kendi kepçenle karıştır. Kendi hayatını kendin yak. Ben ha. Ben burada her akşam size yardım etmeye çalışıyorum. Ama maalesef yardım etmeye çalışırken bazen içinde bulunduğunuz o berbat durumu yüze çarpmak durumunda kalabiliyorum. Amerikalıların tough love dediği fenomen yaşanıyor. Hani böyle sinir krizi geçiren kişiyi tokatlayarak kendine getirmek gibi. Anladın mı? Şaka ediyorum da ben sinir krizi geçiren birine hayatımda hiç tokat atmadım. Ki tahmin ederseniz ben Bay J olduğum için etrafımda özellikle bu sektörde sık sık sinir krizi geçiren tipler oluyor. Sevgililerim de dahil olmak üzere. Karım 6 senelik evliliğimiz zarfında en az 600 sinir krizi geçirdi. Bir zaman elimi kaldı, aşk olsun. Genelde öyle durumlarda kapıyı çekip çıkarım ben. Ben mi kurtaracağım herkesi? Ama üstelik ben kimim ki karşımda... Kendimi parçalayacağım, mahvedeceğim diye kişinin işine burnumu sokayım. Belki görmesi gereken bir şeyler vardı kendi başına hesaplaşması gereken. Ben bir yere giderken kimseye hesap vermiyorum. Kimseden de hesap sorulmasından hoşlanmıyorum. Atamıyorum. Karıcığım. Geçen gün eski bir arkadaşım geldi. Bay J, gel seninle yeni bir radyo kuralım. Başkası için çalışma, kendi paramızı kazanırız. Ben de ona dedim ki kardeşim, Kral Pop Radyo zaten bir keşiftir ve yapılmıştır. Ben şimdi yeni ve geliştirilmiş formüllü olanını yaratmaya çalışıp saçımı başımı ağartacağıma, maaşım da fena değil, burada kalır daha mutlu olurum dedi. Sıfır stres. Reklam varmış yokmuş, şirket para kazanmış, batmış, beni bağlamaz. Ben maaşlı eleman olarak gayet iyiyim, kafam rahat. Şimdi herif bana hırs yapmış, bana rakip radyo açıyor. Ulan adını ne koyacakmış biliyor musun? Hınç FM. Radyo Hınç. Hıncını bir türlü alamayanlar için. Akşam kuşağındaki özel yayın anonsunu duydum geç. Aynen şöyle diyor. Bugünkü yayınımızda eşinden nefret edip bıkanlar için Hınç FM özel yayınında DJ'miz Hakan bir evli erkekle bir evli kadına evlilikleriyle ilgili sarmacalı sorular sorup akıl almaz işkenceler edecek. Kaçırmak istemezsiniz. Hınç, Radyo Hınç. Neyse, Kral Pop Radyo burası. Aslında ben şu an Bodrum'da tatildeyim. Sadece yaşamıyorum burada. Ben sadece tabii mikrofon başında canlı dinlediğiniz için belki çok belli olmuyor. Değil mi? Hava stüdyoya yansımıyor. Ama bilmiyorum, şu sıralar bir izne çıkmayı düşünmüyorum. İzin verir misiniz bana? Hayır Bay J. Çıkıyorum izne.

0: Hoş geldiniz bu arada Kral Pop Radyo burası. Şu an hepiniz o plazalarda, o klimalı ofislerde kahvenizi yudumlayıp ekran başında acaba mesai ne zaman bitecek diye saatin saniyelerini sayıyorsunuz. İş yerinde yan masadaki arkadaşın size Excel tablosu uzatıyor. Müdürünüz arkadan raporlar nerede kaldı diyor. Sizse hayata karşı tamamen havlu atmış durumdasınız. Çok pardon da imkanınız varken niye radyo sunucusu olmadınız? Her neyse işte tam... O berbat teslimiyet anında bir ses duyuyorsunuz. Arabanın müzik sisteminden ya da kulaklığınızdan tık tık tık tık tık tık ben oluyorum. Tık tık tık tık tık. Evet. Ya acil müdahale mangası biz. Evet. Yani düşünsenize sizin o gün her gün lanet ederek gittiğiniz kurumsal iş yerinizde 7 numaralı bankoda oturan Halime memura yani arkasına aniden böyle bir müzik dedi. DJ mikrofona bağırıyor. İş yerlerinde kurumsal plazalarda DJ önerisi bu. Bayanlar bayanlar, dosya onaylamak için ayağa kalkan evrakların efendisi Halime sahnede. Halime hırkasını fırlatıyor, müdürün masasının üstüne çıkıp iki tur modern dans yapıyor. Bütün daire çılgınlar gibi alkışlıyor. Olmaz öyle şey sizin mesleğinizde değil mi? Sıkıcılık yasal bir zorunluluk çünkü o plazalarda. Düşmanınız ben değilim, bunu unutmayın. Her şeyi siz yapıyorsunuz. Benim bu her akşam mikrofonda sergilediğim popülarite ve sizden kazandığım o sempati sayesinde ömrüm boyunca her gün dışarı çıkacak dünya güzeli bir hanımefendi bulmam işten bile olmadı. Şirketin muhasebesini hatasız tuttunuz diye akşam sizinle yemeğe çıkacak bir stajyer belki bulursunuz. Ama benim bahsettiğim bayağı billboard'dan fırlamış boyu posu yerinde tipler arkadaşlar. Değilse bile şu an beni radyodan dinlerken gözünüzde öyle canlanıyor olmam bile bence büyük bir başarı. Bozmayın hayali, bozmayın. Yüz binlerce hayranım var, milyonlarca kişi dinliyor. Sosyal medyadan zaman içinde hep Bay J ne zaman buluşuyoruz yazan kızlar oldu. Tabii bu büyük bir risk. Çünkü özellikle profil resmi kısmına dünyaca ünlü mankenlerin fotoğraflarını yapıştırıp arkasına gizlenen mahallenin hanım kızları da olabiliyor. Olabiliyor. Ve ben bu mankenlerin hepsini tanımıyorum. %90'ını falan tanıyorum. Arada bir %10 oldu. Her neyse. Ne kadar talep olursa olsun... Bir kişiyle geçirebiliyordum zamanımı. Çünkü bir evim vardı, bir yatağım vardı, bir adet kendim vardı. Kapasite belliydi.
1: Aman Bay J, sen de erkek misin? Millet bir gecede ne operasyonlar yapıyor?
0: Ben öyle bir insan değilim arkadaşım. Yani bilmiyorum, evet tamam yayınlarımdan bir profil çıkarttınız kabul ediyorum ama... Hayatımda sadece tek bir kez sahnede gösteri yaptıktan sonra eve gidip yapayalnız uyumak zorunda kaldım. Çünkü o akşam salonda beni izlemeye sadece bir kişi bilet alıp gelmişti.
1: Bari onunla yemeğe çıksaydın ya Bahşe.
0: Var birileri arkadan duyuyorum. Erkekti canım. Ve o yüzden bırak yemeğe çıkmayı sahneye adım atasın bile gelmedi. Anladın mı? Çünkü gerçekten bana deseler ki Bahşe... Son reyting ölçümlerinde 400 bin erkek ve sadece 30 bin kadın dinleyicin olduğu ortaya çıktı desene. Bu mesleği bırakırım ben. Bırakırım abi ben. Ya bu mikrofonda yaptığım her şey kadınları mutlu etmek, onların bu hayatta biraz olsun gülümsemelerini sağlamak için. Hepsi değil. Güzel, genç, alımlı olup bana bayılan... Neyse, dünyanın am. En rahat mesleklerimden birini yapıyorum ve nokta. Yani siz sabah işe gitmek için her ay dünya para bir takım elbiseler mi satın alıyorsunuz? Ben kulaklığı takmışım, üzerimde külotla oturuyorum. Evet. Rahatlığa bak. Şaka şaka. Mayo şort var üstümde. Program biter bitmez biraz denize gireceğim. Toplantılarda yönetim kurulunu mahcup etmemek için sürekli bakımlı görünmek zorunda mısınız? Beyaz yakanız kirlenmesin diye ödünüz mü kopuyor? Ben az önce reklamdan çıkıp şarkı girsin diye ana masadaki kırmızı düğmeye burun kılımla bastım. İşin şakası o tabii. Bakımlı mıyım? Yani acayip bakımlıyım. Ama bunu sadece kendi paşa keyfim istediği için yapıyorum. Mesela canım sıkılıyor, göğsümü tıraş ediyorum. Dinleyiciler beni görecek diye değil. Tamamen kendi estetik zevkim için. Bir de karım öyle yapmamı istiyor. Evet. Kendime de iyi bakıyorum bu aralar. Tam bir gurme gibi besleniyorum. Bugün menümde ne vardı biliyor musunuz? 2 şeftali, 5 salatalık, 4 tane kedilerin çiğneme çubuğundan çiğnedim. Gerçi bir süredir organik beslenmeye çalışıyorum güya. Çünkü tanrım bu radyodan kazandığım bu parayı organik gıdaya falan gömmeye çalışırsam ömrüm 3 gün. Enflasyona karşı korumam lazım kendimi. Ya, çok param olsaydı ne yaptın? Çok param olsaydı nasıl beslenirdim bacım? Beslenmezdim, fırkateyn satın alırdım. Ne var? Yalnız gerçekten. Gerçekten çok pahalı organik gıda piyasası ya. Yani bugünün şartlarında bir kilo havuca o parayı verip tavşan gibi besleneceğime giderim. Paşa paşa mis gibi porsiyon döner dürüm yerim. Yanına da köpüklü ayranı gömerim. Protein alırım. Anlatabiliyor muyum?

Şerit Tigo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Şerit Tigo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Şerit.com.tr'de. Chery.

0: ısıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: mutfağında. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Kumlu mamullerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında paketli unlu mamul ürünlerinde aynı ürünün ikincisinde

0: stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: daha çekici.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz

0: kurutma makinesi deyince Vatan.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: Başka hangi meslekte? Burası Kral Pop Radyo. Başka hangi meslekte? Canlı yayında tırnaklarınızı törpüleyip hafta sonu Bitez'in deniz kenarında en ulaşılmaz yerlere kaçan o kumları temizleme şansı bulabilirsiniz ki. Bitez kumu ince olur diyorlardı, inanmıyordum. Mayomun içine kaçan kumların bir kısmı ben konuşurken mikrofona yapışıyor kumu. Gızırtıyı duyuyor musunuz? Bugünkü stüdyo konuklarım için yatacak yer bizzat benim tarafımdan sağlanmıştır. Her zaman böyle benim evimde kalırlar. Bu yüzden bu şovda genelde konuğumuz yok. Evet. En son Hande Erçel'i davet ettik. Kesinlikle gelmeyeceğim dedi. Zaman gözlerimizle takip edemeyeceğimiz kadar çabuk geçiyor dinleyiciler. Ağustos 2026'ya ne ara geldik, farkında bile değilim ben. Ama bu sizi üzünlendirmesin çünkü zaman soyut bir kavram. Aslında gerçekte neler olup bittiği hakkında hiçbir fikrimiz yok. Büyük ihtimalle ne bileyim ölünce falan anlayacağız. Ama sakın merak edip kendinize zarar verip hemen bakmaya çalışmayın. Çünkü sonrası için de yani bütün bir şey garanti veremiyorum. Ben derim ki yaşadığımız zamanın tadını çıkardım. Brazil, la la la la la la la la. Bilginler diyor ki yaşadığımız şu an, geçmiş ve gelecek hepsi aynı anda yaşanıyor. Neden bahsettiklerini zerre kadar anlamadım. En ufak bir fikrim yok. Artı anlasam bile bu konuda yapabileceğim bir şey yok. O konu hakkında niye konuşayım, ne faydası var? Şu an geçmiş ve gelecek hepsi aynı anda aynı yerde oluyor diyorum. Bizim stüdyoya kimseden ses yok, bir bakıyorlar öyle. Rekabet olmadan çalışmak, motive olmak çok zor. Ama siz buna değersiniz deyip mevzuyu kapatmak istiyorum. Malum yaz dönemindeyiz. Birçok arkadaşım evleniyor. Nikah masasında yemin ediyorlar. Hastalıkta ve sağlıkta ölüm sizi ayırana kadar. Ama günümüzde boşanma oranları çok yükseldi. Yani aslında neredeyse bütün evli insanlar büyük ümitler vaat ediyorlar. Yani gerçeği söylemiyorlar. Yani bir çeşit duygusal dolandırıcılık dönüyor. %25 oranda. Bir yandan memuru dinliyorsun, bir yandan içinden düşünüyorsun. Ölüm bizi ayırana dek mi? Neredeyse imkansız gibi görünüyor ama bir deneyelim olur mu? Hadi oradan. Evet! Evet! Annemle rahmetli babam 1967'de evlenmişlerdi. Bunu nasıl becerdiler hiçbir fikrim yok, 55 sene. Anneme ya anne babamla çok fena bir çiftiniz yani. Neden hiç boşanmayı düşünmediniz arada diyorsun. Ben, ne demek boşanmak? Yani, tabii onların şimdi tarih öncesi çağlarda böyle bir adet yok. Biz babanla az mı çabaladık sen ne diyorsun? Bir keresinde bana hakaret etti, tabayla kolunu kırdı. Hastaneden çıkınca şömine maşasıyla kafasını bağladı. Biz bu evliliğe az emek harcamadık evlat. Bu koldaki puzzle'ları kolay yapmadım ben.
1: Gladyatör filmi gibi.
0: Evlilik değil ki. Hayatta kendinizle ilgili planlar yaparken bunun bir şaka olduğuna baştan inanmak gerekiyor. Çünkü evrenin sizin için her zaman bambaşka planları oluyor. Ben mesela hayatımın sonuna kadar hiç evlenmeyip Hollywood'da konusuz film endüstrisinde başrol oynamak istiyordum. Ama diğer tarafta şu halime bakın. He? Bodrum'da bir evin küçük bir odasında, çünkü karım öyle uygun gördü. Büyük bir odada çalışmasın evimizin ekmek kapısı sakın, aman. Her akşam konuşuyorum yayında 2 saat. Bunu bulamayan da var Bahçe. Haline şükret diyecek olursanız. En azından popülersin. Beğeniliyorsun filan. Flört edecek bir sürü kadın buluyorsun. Da. Kadına sürü denmez. Bir çok denir. Kibar olun bir kere. Hem ben o kızların kalbini hiçbir zaman popülariteyle değil. Asil hareketlerle çaldım. Evet. Neyse. Benim için ayrılan sürenin ve mikrofona yapışan vites kumlarının sonuna geldik. Yarın aynı saatte aynı frekansta kafanızı Şimdi programın sonunda aynı saatte birlikte olacağız derken bu saati şey yapmayın. 2 saattir yayındayım ya, yine 6'da yayına çıkacağım yani. Hey galam, çok sevgilerimi yolluyorum. Mikrofon kapanır. İyi bakın kendinize, görüşmek üzere. Bye.

0: Yanınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evinin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeten el. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeni.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

adına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV

0: Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü.